0: Shiz beniyot iswab abasanas yos betanev zviom es oeb er oinem beno.
1: Oniyat kenum es bi beniyot iswam bagriya shiz abasanas yos beavustonos. Bimenariyetin de merisun.
0: Bimem çoy zereye gombin yok suay patri yarşı tabasını yazdabı sulu kostip kerin no binani bu.
1: Akitçit karin sen moysis timet umumit dimetçi sedik. Akitçin